0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay vermediğini belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü değil, olağan kurultay sürecini başlatacağı bildirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP sorunlarını kendi içinde çözmeli, meclis başkanlığı bu tartışmanın tarafı değildir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasıdır, coğrafyamıza saldıranlar bunun hesabını verecek, diye konuştu. MHP'de Adana İl Teşkilatı da görevden alındı, MHP'de feshedilen il başkanlığı sayısı 18'e çıktı. Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa-Rum Yönetimi Anlaşması Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır, dedi. Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Biri ağır olmak üzere 4 işçi yaralandı. Adapazarı'nda otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı'yla minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağının kanadı park ederken antene çarptı. Bir kişi hafif yaralandı. 267 yolcu tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, turnuvanın açılışı ve ilk maçlar öncesinde büyük protesto gösterilerine ve güvenlik krizlerine sahne oldu. Kartel mağdurları ve öğretmen maaşlarını protesto eden gruplar, FIFA organizasyonunun geniş küresel görünürlüğünden faydalanmak isteyerek sokaklara indi. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Arnavutluk'taki milyarlarca dolarlık çevre katliamına neden olacağı öne sürülen lüks turizm projesi ülkede kitlesel protestolara neden oldu. İngiltere Savunma Bakanı John Healey istifa etti, yerine Dan Jarvis atandı. Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı ve sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetme konusunda yeni haklar verildi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Bu yıl ilk kez sınavda kamera olacak, kameralar sınav boyunca açık olacak. BTK'dan sahte telefon hattı önlemi için yeni düzenlemeler geldi. Bir kişi en fazla 6 hat alabilecek, kimlik doğrulama süreci sıkılaşacak. Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayan

0: 2026 Dünya Kupası görkemli bir açılış töreniyle başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Amili futbol takımımız Dünya Kupası dev grubunda ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Milliler Vancouver'daki antrenmanlarını sürdürüyor. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Paris Saint-Germain Aston Villa UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 bas puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: hesap. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Metro FM, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 8.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay vermediğini belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü değil, olağan kurultay sürecini başlatacağı bildirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, CHP sorunlarını kendi içinde çözmeli, meclis başkanlığı bu tartışmanın tarafı değildir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail fitne üretim fabrikasıdır, coğrafyamıza saldıranlar bunun hesabını verecek, diye konuştu. MHP'de Adana İl Teşkilatı da görevden alındı, MHP'de feshedilen il başkanlığı sayısı 18'e çıktı. Bahis ve şike soruşturmasında tutuklanan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa-Rum Yönetimi Anlaşması Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır, dedi. Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Biri ağır olmak üzere 4 işçi yaralandı. Adapazarı'nda otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı'yla minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul-Antalya seferini yapan THY uçağının kanadı park ederken antene çarptı. Bir kişi hafif yaralandı. 267 yolcu tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, turnuvanın açılışı ve ilk maçlar öncesinde büyük protesto gösterilerine ve güvenlik krizlerine sahne oldu. Kartel mağdurları ve öğrenciler...

0: Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 baz puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Always metro, metro. Forever metro. Metro. Non-stop. Non-stop metro. Breaky business.

0: Limitsiz müzik. Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

0: yaparız. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Jolly Tour hediye çeki kazanma fırsatı bekliyor. Detaylar agesa.com.tr ve Agesa Mobil'de.
1: İyi ki Agesa, iyi ki Agesa.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
11: Limitsiz, tutmuyor.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için Karnaval'ı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30.

0: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD Başkanı Trump, İran'la bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. Belgenin birkaç gün içinde bir Avrupa ülkesinde imzalanabileceğini duyurdu. İran ise henüz bir anlaşmaya onay vermediğini belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibinden 28 kişi parti meclisinden istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü değil, olağan kurultay sürecini başlatacağı bildirildi. Meclis Başkanı Kurtulmuş,

0: 2026 Dünya Kupası görkemli bir açılış töreniyle başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Amili futbol takımımız Dünya Kupası D grubunda ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Milliler Vancouver'daki antrenmanlarını sürdürüyor. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Paris Saint-Germain Aston Villa UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 baz puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL,

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 2026 Dünya Kupası görkemli bir açılış töreniyle başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Amili futbol takımımız Dünya Kupası D grubunda ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Milliler Vancouver'daki antrenmanlarını sürdürüyor. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Paris Saint-Germain Aston Villa UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
2: Türkiye

0: Matiz finans haberlerini sunar.
1: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 bas puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burada çalarsa...

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin

0: Bankası.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Rock tarihinin 60 yıllık dev efsanesi Scorpions, BKM organizasyonuyla 24 Haziran'da İstanbul'da. Milyonlara ilham veren zamansız itleri, kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: 2026 Dünya Kupası görkemli bir açılış töreniyle başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Amerika futbol takımımız Dünya Kupası D grubunda ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Milliler Vancouver'daki antrenmanlarını sürdürüyor. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Paris Saint-Germain Aston Villa UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: Metro FM.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM'de expertiz.
1: Reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 bas puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz
6: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
7: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
11: Peter Mark.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Bravo Vodafone.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Reklama.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
2: Hit müzikte limit yok. Metro FM var.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İstanbul. Always metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever metro. Metro. FM. Non-stop metro.
5: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
6: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba. Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Ben Emirhan. Açılış şarkımızı malum Dünya Kupası'nın başlangıcıyla başlıyoruz. Perşembe akşam saat 22'de başlayan turnuvayla start verilmiştir ve Dünya Kupası şarkısıyla başlıyoruz. Daha önceki turnuvalarda Vaka Vaka ve La La La şarkısıyla futbol tarihin tartışılmaz kraliçesi olan Shakira ve ortak çalışması Burna Boy'un yaptığı yeni şarkı. Day Day'la Shazam Stars başlıyor. Hoş

dinlemeye devam ediyoruz. Sırada Slater var. Dance şarkısıyla geçtiğimiz hafta listeye girmişti. Türkiye, İngiltere ve Almanya'da özellikle Shazam alternatif elektronik listelerinde hızla yükselen ilk 10 şarkıdan birisi oldu. Shazam listesinde de uzun süre kalmaya niyetli gibi görünüyor. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Slater, Dance şarkısıyla Metro FM'de.

Şazam Saz devam ediyor. Sırada özellikle Latin ve Afro House tınılarının ana akım müzik danslarından biriyle devam ediyoruz. Hugel ve Ultra Night şarkısı Moving to Sun. Şarkı Mayıs ayının son günlerinde sessiz sedasız hayatımıza girerken Haziran'ın ilk haftalarında küresel Şazam listelerini adeta bir güneş gibi aydınlatmış durumda. Hugel bu şarkıyı İspanya'nın o meşhur sahil şeritlerinde Açık Hava Festivali'nde ilk defa çaldı ve müthiş bir geri dönüş aldı. Bu haftada en çok şazamlanan şarkı arasına girmeye başardı. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Hugel ve Ultra Night şarkısı Moving to Sun Metro FM'de.

0: Sun. Shazam Stars.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Limitsiz Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

devam ediyor. Şimdi rotamızı çöl esintilerine yönlendiriyoruz. Festival setlerinin vazgeçilmez şarkısı Meta Boy, Yalla FG. Bu şarkı geçtiğimiz aylarda en çok şazamlanan şarkılar arasına girmeyi başarmıştı. Orta Doğu ve Avrupa'nın merkezlerinde büyük elektronik festivallerinde çalmaya da devam ediyor. Şimdi Meta Boy, Yalla FG şarkısıyla Metro FM'de.

anlanan şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Tempo ve enerji asla düşmüyor. Sırada French Candy var ve radyoları dev bir partiye çeviren o hiti. It's My Party. Haziran ayında Türkiye, Fransa ve İtalya'da Shazam listelerinde en hızlı yükselen ilk 15 şarkı arasına girmiş durumda. French Candy, It's My Party şarkısıyla Metro FM'de.

0: Kazam Stars.
1: Hocam.
2: Reklamlar.
3: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
0: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldi ki benim İrhan. Hafta boyunca en çok Shazamlanan şarkıları birlikte keşfettik. Sizlere veda ederken kapanış şarkımız Josh Vavaz'ın Like a Prayer şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto, Carol.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: pretty boy. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 baz puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Annelim İstirip Müzik devam ediyor. 2000 yıl öncesinde pek çok ünlü isimle çalışıp prodüktörlüğünü yapmış bir isim de. Aralarında kimler var kimler? Snoop Dogg onlardan bir tanesi, Jay-Z onlardan bir tanesi, Britney Spears bir başkası, Justin Timberlake onlardan bir tanesi. Ama sonrasında öyle bir şarkı yaptı ki kendi adını müzik tarihine altın harflerle yazdırdı. Ve mutluluğumuza mutluluk katan şarkı oldu yıllar boyunca. Happy Lafer Williams'ı geride bırakıp son günlerin en çok sevilen, en cool şarkılarından biriyle yolumuza devam edip yaşasın Cuma günü diyoruz. DJ Koşa burada. Michiko.

0: reklamı. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Alın size Metro FM'den bir yeni şarkı daha. İster David Guetta hit olarak dinleyin, ister Snap'in unutulmaz efsanesi Power niyetine dinleyin. Radyonuzda günün hit adayı David Guetta'dan Power oldu bu yepyeni versiyonuyla. 2026 model Power için oylar, yorumlar bekleniyor Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz İnsan adresinde beni ve şarkıyı bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: o. Metro FM. Limitsiz. Git müzik. Ride a Gucci da Prada. A Dolce Gabbana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de Remixlerip müzik devam ediyor. Bu harika şarkılar gönlünüzü keyiflendirirken aranızdan şanslı isimlerde favori şarkılarını dinleyecek. Onlardan ilki de Ali Coşkun oldu ve istek şarkısıyla Mary radyonuza geldi bile. Çavarıyoruz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Kral'da Metro FM, burası Cengiz Radyo Ruz'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda müziğin keyfini çıkarmaya devam. Son dönemde size armağan ettiğimiz en güzel şarkıların başına geliyor Ben Hems ve Hakeme Kema ile. Saatler 15'i gösterdi. Dünyanın dört bir yanından en özel, en güzel müzik kulakların zımpasını silmeye devam ediyor. Bu güzel cuma gününü renklendirip, keyiflendirip partilemeye devam ediyoruz. Trippie Redd ve Diplo burada. İyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

0: Metro FM'de haftanın son hit adayı David Guetta'dan geldi. Snap'in efsane şarkısı Power Sample'lara eşliğinde bu yeni David Guetta şarkısını sevdiniz mi, beğendiniz mi merak ediyorum. Oylarınızla, yorumlarınızla bana katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim, hem de bu şarkı için Story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

Metro Online'de Cengiz Vardır'ınızda haftanın son iş günü, haftanın son Metro Online yayını ve günün tarihi 12 Haziran. Bugün Ahmet Cankaya'nın doğum gününü kutluyoruz. Yeni yaşın kutlu olsun Ahmet. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Doğum günü partine biz de Shakira'nın yepyeni Dünya Kupası şarkısıyla katılıyoruz. Burna Boy'la birlikte Jai Jai senin için Metro FM'de. İyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş

0: akşamlar.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
4: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

50 Mixtape Müzik devam ediyor. Bruno Mars'ın Lady Gaga'ya teklif etmesi üzerine bu müthiş şarkıda ikili bir araya geldi ve müzik tarihine harika bir şarkıyı armağan etmiş oldular. Günün keyfini Metro FM'de çıkartanlar favori şarkılarını dinleme şansını da yakalıyorlar. Tuğberk Şen öyle yaptı. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı bize ulaştı. Ben de size ulaştırayım. Melisos geliyor My Life.

0: Reklam var.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 baz puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: güzel cuma gününe yakışacak en güzel ritimler, melodiler keyfinizi yerine getirmeye devam ediyor. Öyle olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle öyle olmalı zaten. Metro Boy yallah. Yeni saatin habercisi oldu. 16'yı yakaladık. Bilgisayarları yavaş yavaş kapatın. Masaları toplayın ve kulaklıkları takıp cuma akşamı eve dönüş yolculuğu öncesinde enerji depolamaya devam edin. Benimle birlikte DJ Go'ya çalıyorum sizler için. Michiko.
1: Limitsiz.

0: don't mind. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
3: Tatil Budur hissi. Whippin' it, whippin' it.

0: sahipleri kusursuz sahne enerjisiyle grup 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda tarihi bir geceye imza atacak. Medya sponsoru Karnaval.
1: Enerji, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda keyifli bir cuma gününü daha da keyifli hale getiren bu Dope Boy şarkısı oldu. Son haftaların dikkat çeken isimleri arasına girdi Hans Kazan'la. Onu yolcu edip hemen arkasına Bora Öğütçü'nün favori şarkısını ekliyoruz. Bora aynı zamanda bu hafta şarkısını çalacağımız son şanslı Metro FM dinleyicisi. Senin için Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus burada. Old

Cool şarkıyla günü keyiflendiriyor. Bir Night in the Night dinledik. Günün sonu, haftanın sonu geliyor. Gitmeden harika bir mashup dinleyelim de şöyle birbiri ardına güzel şarkıları dinlemenin keyfini dakikalar içerisinde birlikte yaşayalım. The Uzo Radyonuz.

0: TRT. Bu banka benim. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Hazel Banks'ın o enerji patlamalı şarkısı yıllardır üzerimizdeki etkisini azaltmadan yoluna devam ediyor. Bizi de yolun sonuna getirdi. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün 14-17 saatler arasında radyonuzdayım. Bu haftayı da geride bıraktık. Kapıyı üstüne kapatıp hafta sonunun keyfini çıkarmaya dakikalar sonra başlıyoruz hep birlikte. Arkın Çelik eve dönüş yolculuğunuzda Around the World'le sizlere eşlik edecek. Ben pazartesi yine buradayım. Yine

0: reklamlar.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 bas puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM,
9: non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Metro FM.
12: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
13: hafta içi her gün
12: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
13: Around the World.
11: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
12: dünyanın her yerinde.
13: Let's go, go, go, go, go, go.
12: Hadi başlayalım.

Şarkının klibinde ve sahne performanslarında birbirlerine duydukları fiziksel çekimi olduğu gibi yansıtan ikiliden Shawn Mendes ve Camila Cabello Senorita radyonuzaydı. Senorita sonrası klip bitti ama aşk devam etti. İkili o yazı gerçekten bir çift olarak geçirdi. Bazı roller insanı tamamen teslim alır. Around the World'in ilk durağı eve dönüş yolculuğumuzun başlangıcını işaret etti. Bugün Brezilya'da sevgililer günü 12 Haziran. Cuma akşamı saat 17. Sesimi duyan herkese merhaba. Hafta içinin son eve dönüş yolculuğu Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de. Ben Arkın. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel şarkılarla dünyaya dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App'i indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. İlişkilerini tüm ateşiyle kameralar hatta dünyanın gözleri önünde ortaya koyanlardan şarkısının videosunda yüzünü bile göstermeyen birine geçiyoruz. 2015 tarihli Purpose albümünden Skrillex prodüksiyonuyla klibini Paris Göbel'in dünya şampiyonu Request dans ekibinin tek başına taşıdığı 3 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan parça. Limitsiz hit müzik Metro FM'de Justin Bieber ve

pop müziğe hediye eden kadın 1998 tarihli Believe albümünde Avrupa'da ilk onları gezen ve hala çalındığı yerde neredeyse her yerde dans ettiren Cher imzası Strong Enough radyomuzaydı. Cher 3 hafta önce 80 yaşına bastı ve 6 ardışık 10 yılda bir numara gören tek isim olarak hala sahnede. Yeterince güçlü mü sorusunun cevabı bence biyografisinde aslına bakarsanız. Strong Enough Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de Metro FM'de. Şimdi çalacağım parçanın coverladığı Bang Bang'i 1996 yılında ilk kaydeden de yine Cher'di. Nancy Sinatra versiyonuyla dünya çapında tanınsa da şarkıyı yazan da aslında Cher'in o zamanki kocası Sonny Bono'ydu. Kill Bill'le üçüncü kez hayata dönen Bang Bang vurulsa da ayakta kalacak kadar güçlü Cher'den. Hatta bence Ajda'nın bile bir ötesinde olabilecek kadar güçlü Cher'den. David Guetta'nın 2014 prodüksiyonuna geçiyoruz. Skylar Grey vokaliyle İngiltere'nin 4 numarasına çıkan yorumu Metro FM'de Shut Me Down.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: That just rolled them all.
1: Reklamlar.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Oye mi canto, yani şarkımı duy. 2004'te Nori'nin Nina Sky ve Daddy Yankee ile reggaeton'u Amerikan akımına sokan gurur şarkısı. Victor M imzalı House yorumuyla Metro FM'deydi. Latin müziği bir ihraç önünü değil, resmen bulaşıcı bir hastalık gibi. Tedavisi yok, karantinası ise dans pisti. Latin ateşi Viyana'ya kadar sıçradı. Electro Swing'i tek başına icat eden Linz asıllı Markus Fröder'in, yani sahne adıyla Parov Stellar'ın caz plaklarını dans pistine geri çağıran Georgia Gibbs vokali tango ateşi. Metro FM'de Tango del Fuego.

akşamı yapay zeka kabarında 2011 yılından LMFAO'nun Lauren Benet ve Goon Rock'la 6 hafta Amerika 1 numarasına oturan Shuffle çılgınlığını dünyaya yayan Party Rock Anthem'ı caz diline çevrilmiş haliyle bambaşka bir ruhla dinlediniz. Her zaman söylerim, tesadüf yoktur. LMFAO'daki Redfoo, Motown'un kurucusu Berry Gordy'nin oğlu. Sky Blue ise onun torunu. Party Rock'ın kanında zaten caz var. Caz öyle bir müzik tarzı ki anlamayana eziyet gibi geldiğini inkar edemeyiz. Hatta sanırım dünyada sadece Türkiye'de caz yapmak bir aşağılama olarak kullanılıyor. İtilip kakılan bir kitlenin kendini ifade etmek için, yani öz varlıkları için icat ettiği ama sonradan ince zevklerin simgesi haline gelen bir tarz diyebiliriz. Reddedilen şarkıların intikamı da işte böyle sonradan tatlı oluyor. Rihanna ya da Nicki Minaj bu şarkıya hayır dedikten sonra Danimarkalı Moe'nun söylediği Spotify tarihinin o güne dek en çok dinlenilen parçası haline gelen Major Lazer ve DJ Snake'in 2015'te Hindistan'da çektikleri kliple dünyayı saran ortak imzası. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de Lean On.

0: TRT. Bu banka benim.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şarkıyı bilmeyen yoktur herhalde. Sia, 2016 This Is Acting albümünden single bile olmayan parçası Unstoppable'la radyonuzdaydı. Şarkı popüler olmak için 6 yıl bekledi. Tam anlamıyla demlendi bile diyebilirim. 2022'de sosyal medya ve reklamlarla dünyayı keşfetti ve bazı şarkılar erken de olsa bile geç keşfedilmeyi kader olarak taşıyor. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Adele ise şimdi duyacağınız şarkının Grammy'sini stüdyo kaydıyla değil, Royal Albert Hall'daki canlı performansıyla aldı. Sahnenin stüdyoyu yendiği nadir anlardan biri. 21 albümünden 3. ardışık Amerika 1 numarasıyla Metro FM'de Adele ve Set Fire to the Rain.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: 2026 Dünya Kupası görkemli bir açılış töreniyle başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Amili futbol takımımız Dünya Kupası D grubunda ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Milliler Vancouver'daki antrenmanlarını sürdürüyor. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Paris Saint Germain Aston Villa UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 baz puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
9: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
11: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
1: Around the World
9: devam ediyoruz.

Mark Ronson'un Bruno Mars'la bir araya geldiği 14 hafta Amerika'nın bir numarasında kalıp 2016 Grammy'lerinde yılın kaydı ödülünü alan Funk dirilişi Uptown Funk Metro FM'deydi. Funk'ın ölmediğini kanıtlamak için 2014'e kadar beklemek gerekti. Aslında olay funky bir şarkı yapmak değil, onunla eğlenecek kadar çılgın bir dinleyici kitlesini yeniden bulmaktı sanırım. Neyse, eğer arzunuz çılgınlıksa lütfen bana yazın. Funk ve orta ritimlere ağırlık verme konusundaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Dans müziği bir süre sonra sıkıcı bir tekrara dönebiliyor çünkü. Instagram'da Arkincelik olarak aramanız yeterli. Adım Arkincelik, daha önce duymadıysanız. Arzunun kıyısı diye bir yer varsa cuma akşamı işte tam olarak onun koordinatı. İngiliz Jonas Blue'nun Brezilyalı prodüktör Malive'la Funky House hattında buluştuğu 2025 imzası. Metro FM'de Ed

Without You. Ne böyle senle ne de sensiz, yazık yaşanmıyor, çaresiz olarak da yorumlayabileceğiniz U2 cümlesi 1987'de Amerika'da 3 hafta boyunca bir numaradaydı. Demek ki mesele evrensel. U2'nun ilk Amerika zirvesi With or Without You, Yunan DJ Pantelis'in Ege yorumuyla radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Ben Arkın, sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Tekil aşk ikileminden çoğul bir ilana geçiyoruz. Zamir büyüdükçe şarkı marşa yaklaşıyor. Avustralyalı ikili Luke Steele ve Nick Littlemore'ın Walking on a Dream albümünden Avrupa'yı saran parça Metro FM'de Empire of the Sun ve We Are the People.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

2013 yılında, zamanın epey ötesinde diyebiliriz ama doğru zaman olduğu da kesin. Ultra Miami sahnesinde banjo ve bluegrass grubuyla çıkınca EDM kalabalığı sahnedeki sanatçıyı yuhladı. Aylar sonra aynı şarkı şu an dinlediğiniz 100'den fazla ülkede bir numaradaydı. Kalabalığın ilk tepkisi nadiren son sözdür. Alaway Black vokalli Avicii klasiği Wake Me Up radyomuzdaydı. Kınadığınla sınanırsın derler. Banjoyu yuhalayan kalabalık yıl bitmeden ona dans eden en önemli kitleyi oluşturdu. Neyden kaçıyorsanız ona güç veriyorsunuz işte. Kaçışı sanata çevirense bir tek Houdini değil. Dua Lipa'nın 97 şarkı arasından seçip Kevin Parker prodüksiyonuyla Vertical Optimism albümünden çıkardığı ilk single haline getirdiği 10 ülkede bir numaraya çıkan parça Kaçış imzası Metro FM'de Houdini.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Git müzik.

0: I bet. Said I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Fans ain't dumb, but extremists are. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame ain't something that I need no more. Cause bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead.
1: Orijinali 1964 yılından Dion Warwick'in Walk On By'den, hadi canım yürü git dediği Doja Cat'in aynı melodiyle 2023'te şehri kırmızıya boyarım diye tehdit ettiği parça. 60 yıl arayla iki farklı veda tarzı. İngiltere lise tarihine bir numaraya çıkan ilk solo kadın rap şarkısı. Paint the Town Red. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Sample zinciri bu kadar değil tabii ki. Santana'nın 10 hafta Amerika'nın bir numarasında kalan efsane melodisi Maria Maria şimdi Wild Thoughts'ın bel kemiği halinde. Santana şarkıya telif davası açmadı, sadece onur duydum dedi ve tabii ki hakkını aldı. DJ Khaled'in 2017'de Rihanna ve Bryson Tiller'la bir araya geldiği İngiltere bir numarası.

0: www.radyofabrika.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
0: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
0: Devam ediyoruz.

Belçikalı prodüktör Felix DeLaet, yani Lost Frequencies. Britain's Got Talent'ta aldığı Golden Buzzer'la tanınan vokalist Callum Scott'la bir araya geldiği parça Where Are You Now'la radyonuzdaydı. 10 yıl önce yetenek sahnesindeki adamın bugünkü cevabı 1 milyar aşan dinlenme. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de Cuma akşamı hafta içinin son eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. Pazartesi saat 17'de Around the World'de Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesi ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yepyeni bir dünya turunda yine yayında olacağız. Şimdi sen neredesin yani diye soranlara akşamın cevabı hazır. 1999 yılından Groove Armada'nın Grandma Funk vokalli klasiği Metro FM'de

0: İskum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin...
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası altının onsu %3,5 yükseldi, Brent petrol 88 dolara geriledi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra faiz arttırdı, politika faizi 25 baz puan yükseltildi. ABD Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Metro FM hesabınız.

0: Gustavo Lima.
1: Metro FM. Limitsiz.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Metro FM. Limitsiz. Get music.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM Top 40'ın bu haftaki 5 numarasıydı. Andre Toronto.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrarı pazar 16'da radyonuzda. Ve bu haftanın zirve sahibi Metro FM Top 40'ın bir numarası bir kez daha Tame Impala featuring Jenny.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 2026 Dünya Kupası görkemli bir açılış töreniyle başladı. Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında 3 kırmızı kart çıktı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Milli futbol takımımız Dünya Kupası D grubunda ilk maçını pazar sabahı Avustralya ile oynayacak. Milliler Vancouver'daki antrenmanlarını sürdürüyor. Real Madrid teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Paris Saint-Germain Aston Villa UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.

0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz gitme.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz git müzik git.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Frankie.

0: Biliyorum.
1: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Young Money.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Radio with Shimza. You are listening to Dynamic Radio Show.